Siamo sulle avessimo e lui che urlò, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego

Yetmen tübede nusup degen kişi toy verip toyga bir top ırçılar geled. Oşonun içinde anjiyan taraptan gelgen Karamursa degen jaşakın arkalık karıya Naken degen akındı kaptap koyu beret. Naken bolsa jaşı 60'tan aşıp kalgan, oğuzunda tişi jok, oncak gözünün kişine jazdımıra körgön kişiken, bu seni alı geçe türü jürgön kanday balaketsin dep jaşakın Karamursa karıya Naken'di kaptap durgan jeri deydi.